0: Gaia.
1: Çalıyor şu
0: an. 2 4 8 4 9.
2: Tamam. Unit possible, you're not coming across.